0: Bişkek'te saat 11.
1: U23 Dünya Çempiyonatı'nın başka demir ölçüsü KICB Bankı. KICB 25 yıldan beri Kırgızistan'ın bank hizmetlerinin rınagında. KICB'nin mobillik tirkemesini yükte alıp, cana 20%'dan kredit alıp, akça kotoru, kartaga buyrutma beru mümkünçülüklerin alıp, paydalı başka hizmetlerde dağı koldonuğuzdar. KICB, bir tirkemedegi bank. Ulutluk Bank'tan lisenziyası 046.
2: Маалымат булагы, биринчи радио, эфирде жаңылыктар. Биринчи радио, ыкчам жана такмал.

0: Bunun boz çorbasının manisi bunda iken. Her bir kalpta çıkan uğuldar var. O şol çıkan uğuldarga arnap durup, çıkan uğul dili boz çorbada hastına çalmagan. O şonu müzikasın yazgan iken de müzikaga şunçalık töp geldi ekrandagı adamdar düncesi. Anda Bala Sağınovuzdagı anda Abdurrahmanov Yusuf dağı var. Anda Molda Vasan dağı var. Sağ çıkan başkalar olup bizden ötüp etken insanlarla bağıştağın görünüp durdu da bunu biz abdan cürüyoruz ben kavul aldık.
1: Bak o şu müzikanı koyduğunda tigini koşa verdi mi?
0: Tigini koşa verdi. Hmm. Bu biri birine kuyuluşup töp gelip kaldı. Hmm. İkinci mesele kino cihazında oldu. Kino cihazında 4 seriye dokumentaldı film tartılıktır. Kırgızistan'ın putuna duruşu cönünde. Bunu köp deli kişi görgün emez. Anam köp deli adamda belgülü emez. Şuna, tilek degen bala tartkan eken başından ayağına çeyin öz alfar. Sınari da şu anı rejissörü da şu нам ага каршы экинчи предложение Илаева жүрөлүп барып аткан беш эненин таманында деген кино. Элге жагат.
1: Анын режиссёру ким эле?
0: Анын режиссёру
1: Өзбеков.
0: Жок, Дайырбеков, по-моему. Ким эле? Азыр киностудияда жүрбөй эмесинде.
1: Айтчыма. Беш эненин таманында.
0: Beşinin tamamında. Bu Kırgızistan emes, Kazakistan'da da ayabay büyük bağı ev oldu. Türklerin yakışı nimelerin, fikirlerin görsek vatat, birok komisyonun içinde profesyoneller var da. Kino cihatında 3 profesyonel var, tiyatro cihatında 3 adis, arkitektura cihatında 3 3'ten 6 neme boyunca iskustan, 6 türü boyunca 18 kişi, 19'uncu kutsudakil olup. Bizden komisya, elge jakkanına karabastan, biz canağı Kırgızistan'dan...
1: Yüzsün dağıtağın 4 seriyalı.
0: 4 seriyalı, uşul 30 yılda bası ötken nemesine bağ verdik. Tantkeni bu merse, biz her birimiz oylanıp yürgen derselerde. Mesela ben oylanıp yürüdüm öyle. Niçin şu vakka çeyin Abdülkerim Sadıkov'un adı o. Yön öyle tigiler menen bunlar menen baylanıştığına aytılıp gittik. Gözümçe basım yok degen. Tigi filmde bu kişi oyunca özgöçe bağ veriyor var eken. Görse şeydeki bizden ундай жарым караңгы ошол убактагы элитабыздын ар жагында түрткү болуп турган терең билимдүү адамыбыз, көрөгөч адамыбыз ошонун берген жолу менен кеткендиги жөнүндө ачылганда. Экинчиси эми этаптары бар да, революция болду, атамекендик согуш болду, анан кийин 50 жылдарда кайра калууну келтирүү. Биздин өзүбүздүн Кыргызстандын өзүнчө мутуна тургандыгы жөнүндө 4-4 сериясы бар экен. 4-4 сериясы бизге ушунчалык дем берет да. Ушунчалык ишеним берет. Алдыда көп жакшы нерсе бар экенин. Мына өткөнүбүз өттү, кетти. Биздин келечек Кудай буйруса бардыгы жакшы болот. Ошон өзүбүздүн колубуз менен жасайбыз деген ишенимди бере турган бир чоң ойду берди.
1: Сизде комитетте канча мүшөңүз бар?
0: 18, мен 19.
1: Ошол 19 тең кол көтөрдү ошого.
0: 19-тун 17-си, 16-сы колдоп берди.
1: Жакшы. Байке, үчүнчүсүн айтып коюңуз, убакыт аз калды.
0: Үчүнчүсү
1: Беталман.
0: Беталман азыр келебиз да. Үчүнчүсү жазуучулар союзунун өзүнөн бир гинеси кетип калды.

TRT'nin Türkiye Ünlü Radyosu'ndan Kırgızça berüülördü uktuğunuzdar, bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana, aymaktarda Manas FM'den ugalasızdar. Alemi Türksat 4'a, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü düğünöbe tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızdar. Oşondoy ile trtkırgızchekit.com web barağızga bardık malumatlar jaygaştırılat. Ой-пікір сұныштарды төменкі

0: Sebebi Tarık'tan camı çok okuyan kişi, bilgen kişi bilet. Ben misal için Dirce havalar yaşanan ülkelerde yaşap istedim de bana Türkiye,
1: Oh.
0: Osmanlı'da gene imparatorluktan, Rusya, 6 yıl ömrüm Rusya'da geçken, aldığı çoğu imparatorluğu, lan Kıtay'da istedim 4 yıl, bu dağı çoğu madaniyat, çoğu
1: Dirce
0: sivilizasyada, Avrupa'nı görüp yürüyoruz. Bana hoş olurdum bağırdığından bayağı ukkanımdı, görgönümdü, bilgenimdi, bağırın cinap gelip anan Kırgız'a çalıştırganda biz hiç kimisinden kim kalmayı durgan şunday kudret küçüğü yiyemiz de bar bulgunu özüz basıp anan bölünüp carılıp seniki meniki de anan cerdeş anan daim ne da baleket de şunday olup anan en negizgisi şu biz düğünüçül olup gittik. Biz düğünü mülktün artından gitken şunday makuluka aylanıp gitti de bizim adamlar.
1: Ya baylıkın ardından
0: Eğer
1: düşürüp.
0: de bizdi kokus bizdin başımızda bir camanlık çöturgan iş bolsa uşul adamlarımızın dünya parazlığından adamların aç gözlüğünden düşürdü. Başka hiç demeden düşürdü. Adamlarımızın aç gözlüğü düşürdü. Dünya mülk cine kandığından düşürdü. Bunu biz buna görüvüle gele tavız. 30 yıl boyu görüvüle gele tavız. Görüvüle gele tavız. Turabı. Oşunluktan biz barınan burada aşol özümüzdün ruhi bayağı baylıklarımızdı, ruhi gücümüzdü, ruhi kudretimizdi, atavuzdan kalgan oşol unguluğu yolumuzdu, ulantışımız gerekti. Oşonda biz sözsüz türde bizim memleketimiz başkaça memleket bolup çıkardı. Azırkıda emes, Azırkıdan başkaça memleket bolup çıkardı. Kırgız degen marka kaylanat. Kırgız degen de dünyadaki adamların oyuna başka nesi gelir. Hazır bizim pasportu, men çet ülkeleri göp param. Bizim pasportu görgünde adamların oyuna emni gelip bilmem. Tiz tiz açıp karıp, beni bir karıp, beni bir karıp, onun gibi pasportu karıp, teröristin pasportunu alıp atkanda yok. Sebebi bizim pasportlar teröristlerin kolunda cürdü de. Yemin eti yiyip kalmasa, o şunday oldu, o şunday. Ben bu abdan kemsinem de, benim pasportumda korkup, kirpi karmakansıp karmap, anan giyin, özüme şeklenip karap, anan ötsön öt, degendeyi kılıp, tiyak alıp barıp, dahakı tekşerip, o şunday atkanları, beni, misal üçün, abdan, abdan kaygırtat da, Katar'dan düşüp kalgan ekemin de şuntesinde. Anam misal daha bir misal getireyim. Çetel köyü varganda misalı vardık ülkelerden respublikaların nemesi var. Özbek hava yolduru, Kazak hava yolduru, Türk hava yolduru diyen var da Türkmen hava yolduru diyen. Şu Kırgız hava yolduru izlep tapmayayım da ben. Yok da bizdeki. Samolyot diyen. Aeroport деген бул өзү эмне азыркы коммуникациянын эң башкы көрсөткүчү мына ошол. Бизде ошол жок. Чет өлкөгө чыкканда жет өмүрүң жерге киргизген нерсе ошол. Эми аэропортубуз оңолду, буйруса ал дагы оңолуп калат деген ишеним пайда болду.
1: Кыскача агай, мына уктуруунун соңунда жалпы кыргызстандыктар, мисалы мен дагы, менин замандашым, биз ушул жана сиз айткан ийгиликтерди андан ары өнүктүрүп калыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Кыска айтып койсоңуз.
0: Кыскача айтканда, ар бирибиз биринчиден билишибиз керек, сезишибиз керек, туюшубуз керек, ойлонушубуз керек, анан иштешибиз керек. Иштеш керек. İşteş gerek, cana işteş gerek.
1: Ar birimiz.
0: Ar birimiz işte bir günde bir kişine ki hareket tıkılıp ben şunu kıldım de aç özümüzde açot verip koyuşumuz gerek.
1: Rahmat. Rahmat Sulayman ağay, biz siz menen dagı көп нерсе жөнүндө сүйлөшөлү дедик эле. Мен жана патриоттуулук, мекенчилдик, бул сырттагы биздин кыргыз бордошторду кандай деген нерсени сурайын дегем. Кудай буйруса, биринчи радиодо кийин дагы ушул багытта маегибизди улантабыз деген ишенчтемин. Урматтуу радио каармандар, бүгүн биздин студияда тарых илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген кызматкер, кыргыз калкынын кадырлуу инсандарынын бири Кайыпов Сулайман Турдыевич агайыбыз болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Маектешкен Талайгүл Чабдарова, режиссёрлук пультта Элдияр Эркинбек уулу жана Жумакан Батырбекова иштеди. Урматтуу радио каармандар, бул абдан кызыктуу маекти Facebook'тагы биринчи радионун баракчасынан да кайрадан угуп көрүп алсаңыз.